0: Erik Zeynaris.
1: Hier Hannes Roos, Haru Popular Variasyon Sınari. Tumari bitçimos, sizi şeğamı biz Sınari Kroli Cizuevs, Sisper Landeb, Zahep Şiaksovs, Ase Çumi, Ase Nazi, Kertsam, Yarmaz. Tare, Tito Zambahia, Şuktan, Talim Zivit, Demişuk, Şigakroli, Subuk, Sizmari, Zmoşçaz, Tvari, Dambetehi,